kulomfazi ubalulekile ungumndlovu FM ola wena ngokufanele lalela siyabonga. Kulomfazi ubalulekile ungumndlovu FM ola wena ngokufanele.